dünya sevgisini attı gittiler. Dünyayı sadece bir ağacın altında dinlenmek zorunda olan misafirin, yolcunun kaldığı zaman ve yer olarak gördüler. Onu kafire de bırakmadılar. Kendilerine secde taşı olarak da tayin etmediler. Ne kafire bıraktılar onu, ne kendileri secde ettiler dünyaya. Mal aynı şekilde. Ve Rabbime ne zaman kavuşacağım dedikleri gün saydılar. İntihar etmediler erken gidelim diye. Ama 25 sene sonra emekli olacak, ondan 25 sene sonra da hacca gidecek, ondan 25 sene sonra da takva adam olacak diye sanal bir hayat da yaşamadılar. Onlardan birini terbiye ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl terbiye etti? Akşama ulaştıysan sabahı bekleyip durma dedi. Sabahı gördüysen akşamı bekleyip durma. 10 bin sene yaşasalar yetecek kadar imanları var elhamdülillah. Ama 10 sene sonrasının planları yok ellerinde. Varsa da cihat üzerine kurulu. Tuğlu emeli olan birisi, yıllar sonrasına planları olan birisi, hiçbir şekilde cennet hesabı yapamaz. Çünkü cennet onun gözünde hep bir sonraya ertelenen değerdir. Cennete gelince hep bir sonra, hep bir sonra. İnşallah, inşallah. Arsa, mülk, konut olunca hemen, hemen. Cennet inşallah, para, makam, force, başkanlık, liderlik hemen, hemen, hemen. Onun ertelemesi mümkün değil. Emekli olduktan sonra inşallah dünyalığım olur yok. Emekli olmadan bu dünya onun olacak. Cennet ve cennetin sebepleri olan ibadetler, zühd, cihat inşallah, inşallah. İleri. Ertele gitsin, ertele gitsin. O erteleme 10 bin sene, 10 bin sene zararı yok. Hep sonra inşallah, inşallah. Zaten inşallah değerli bir kılıf onun için. Burada meselemiz ne kardeşler? Cennet bu gözle görülünce uğruna namaza kalkmak bile zor oluyor. Cennet burnunda tütseydi birisinin salkımı fırlatıp atacaktı zaten. Attı nitekim. Enes İbni Malik'in annesinin gözünde cennet tütmeseydi çocuğunu elinden tutup sana hediyedir ya Resulallah diye getiremezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh cennet burnunun dibinde, hemen bir adım daha ötesi cennettir diye beklemeseydi 100 yaşına yaklaşmış babasını kolundan tutup Resulullah'ın önüne diz çökeceksin diye getiremezdi. Yaşlıdır filan vesaire derdi. Mesele tuğlu emelde kilitleniyor. Tuğlu emel de yeşil ve tatlı dünyayı terk edememekten kaynaklanıyor. Paranın tadından kaynaklanıyor. Burada çok önemli bir çizgi var kardeşlerim. Bu üç şey, dünya, mal ve tuğli emel, uzun vadeye yayma, cenneti hep 1500 yıl yaşayacak, sonrasında inşallah olacak. Hep cennet sonra inşallah. Pil bittikten sonra, takat kalmadıktan, kaslar koptuktan sonra hep cennet. Mesela bir gencin harama düşmesini Müslüman bir anne baba daha gençtir diye nasıl yorumluyor? Ne demek daha gençtir? Ölümün ihtiyarı mı var? Ölüm ihtiyarların ipoteğinde mi? Müslüman daha gençtir der mi? Kimse yarına garantili olmadığı halde. Hastalık bu işte. Tuğle emel hastalığı. Mesela birisi öldüğünde gençmiş daha ya. Adam 72 yaşında gençmiş ya. Ne zaman ihtiyar bu dünyanın? Müminin gözünde ihtiyar var mı? Herkes ölecek yaşta değil mi mümin için? Hayır. 70 yaşındaki 90'lıklara bakıyor. Onlardadır sıra diye. 50'deki de 70'liğe bakıyor. Hiç kimse kendine bakmak istemiyor. Sahabe-i kiramsa sabah namazını kıldık ama yatsısı olmayabilir bu dünyanın diyordu. Bu farkı yakaladığımız zaman, yani eğitimimiz,
cihadımız bu olduğu zaman biiznillahü

Teala işimiz asan olmuş demektir. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir noktaya değiniyoruz. Ümmeti Muhammed 1 milyar, 1,5 milyar ne kadarsa, ama Everest tepesi gibi bir tepeyi gösterip ümmeti Muhammed budur demiyoruz ki. Arafat vadisini göstermiyoruz ki. Vadide toplanan 1, 2, 3, 4, 10, 50 bin diye sayılan sayılı insanlardan ümmet oluşuyor. Ümmeti Muhammed Kabe'nin adı değil. Kabe'nin etrafında dönenlerin adı ümmeti Muhammed'dir. Dolayısıyla ümmet fertlerden oluşuyor. 1, 2, 5, 9, 25, 10.700, 150.215, 480.715 sayarak oluşturuluyor ümmeti Muhammed. Dolayısıyla bir gencin tuğle emel hastalığına yakalanmış olması, ahireti hep erteleyen hastalığa yakalanmış, dünyanın bir kadının gözünde çok tatlı, çok cazip, terk edilemez olması, bir Müslüman gencin veya ihtiyarın cebindeki parayı put gibi kabul etmesi, bir kişi, iki kişi, yedi kişi, bin kişi derken ümmet hastalığına dönüşüyor. Bir hacı efendinin hac etmiş bir mümin olarak krediye bulaşmakta sakınca görmemesi bir hacı değildir. Onun gibi kaç hacı var ve bunların toplamından bataklıkta bir ümmet, afet görmüş bir ümmet oluşuyor. Biz ümmetiz. Bir tanemiz hepimiz, hepimiz bir tanemiz anlamına geliyor. Zina yapılıyor olduğu sürece dünya üzerinde, faiz işleniyor olduğu sürece, namaz kılınmıyor olduğu sürece veya herhangi bir hastalık bir şekilde ümmetin gençlerinin arasında yayılıyor olduğu sürece, Kur'an ihmal ediliyor olduğu sürece, velev ki bir bölgede ihmal edilsin, bir köyde ihmal edilsin, ezan ümmetin topraklarından herhangi bir köyde önemsiz bir şey haline gelsin, hiç önemli değil. Ümmet bir dağ adı değil, Kabe'nin adı değil, insanlardan oluşan bir kalabalığın adıdır. Bu hastalık bir kişide nasıl filanca hastalık, filanca mikrop, filanca grip, salgın 3 kişide çıkıyor, sonra 3000 kişi ölüyor ondan. Günahlar da böyle. İbadetleri ihmal etmek de böyle. 3 kişide oluşuyor, 5 kişide oluşuyor, ümmet çöküyor bundan. Bakışla bakınca başka bir şey ortaya çıkıyor. Herkesin kendi hesabını vereceğinin düşünüldüğü bir bakışla da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi Ebu Davud'un 4297. hadisi şerifini çok farklı açılardan defalarca dinlemiş olmamız lazım. Ama burada özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini, bu tuğle emel sonucuyla sonuçlanan dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel sıkıntısı, bunun neticede Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Leyla'da ortaya çıkan bir hastalık, ama ümmeti kitle olarak istila ettiği zaman bu hastalığın sonuçta nereye götürdüğüne bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ihtimal gün gelecek ya da her an gelebilir böyle bir olay diye bir haber veriyor. Buyuruyor ki, bütün dünya milletleri toplanıp aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi size üşüştükleri, üzerinize saldırdıkları gün gelecektir buyuruyor. Bütün dünya milletlerinin size saldırdığı gün gelecektir. Demiş ki oradakiler, ya Resulallah, o gün biz çok azınlık mı olacağız da böyle olacak? Yani çok az mı olacağız da bize hep saldıracaklar? Buyurmuş ki, hayır, siz o gün kalabalık olacaksınız. Ama selin, yağmur selinin önüne katıp sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Yani değeriniz olmayacak. Bir, ikincisi, Allah düşmanlarınızın yüreğinden sizin korkunuzu çıkarıp atacak. Ve sizin içinize vehen hastalığını koyacak. Vehen.
Nedir vehen ya Resulallah diye sormuşlar. Dünyayı sevmek ve ölümden nefret etmektir buyurmuş. Dünyayı seven, dünyadan ayıran ölümü sevmez. Ölümden nefret eden, dünyayı sever. Şimdi arkadaşlar, çok rahat bir şekilde tefekkür edip, Irak'tan, Suriye'den, Yemen'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan vesaire, ümmeti Muhammed'in coğrafyasını görmeye çalışalım. Bu coğrafyada ezilen, horlanan bir ümmet görüyoruz. Adeta hadisi şerifteki gibi selin önünde çer çöpün sürüklendiği gibi sürüklenen bir ümmet coğrafyasındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu coğrafyanın sıkıntısını bir slaytta izleyip bize göstermiş gibi konuşuyor. Bunu biz de zaten görüyoruz. Ama bütün bu coğrafyadaki sıkıntıyı ne noktasında durdurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyayı seviyor olmamızda. Petrolümüzün bizim elimizde değil düşmanlarımızın elinde olması veya filanca sıkıntımızın bizim liderlerimiz tarafından çözülememesi, bütün bunların hepsinde nereden başlayacağız sorusunun cevabı dünyayı sevmeme şuuruyla başlamamızdır. Yarından itibaren dünyayı sevmeyelim tamam mı diye bir kampanya başlatamayız biz. Böyle bir şey olmaz. Sevme dünyayı diye bir şey olmaz ki. Bu neye benzer biliyor musunuz? Yarından itibaren acıkmayacağız tamam mı demeye benzer. Dünyayı sevmeme eğitimi diye bir eğitim değil. Ahireti sevme, dünyayı ahiretin önüne geçirmeme şuuru diye bir şuur kazanabiliriz. Eğitimimizin planları bunun üzerinde olmalı. İlahiyat fakültesinin, tıp fakültesinin, mühendislik fakültesinin diploması Kur'an'dan değerli olduğu sürece de bu eğitimin lafı olur kendisi olmaz. Her şeyin diplomaya ve şöhrete feda edildiği bir dünyada herhangi bir şekilde Müslümanlar biz ahiret için yaşıyoruz diye iddiada bulunamazlar. Buna hiçbir meleği kimse inandıramaz. Melekler böyle bir şeye inanamazlar. Ahireti seven ahiret için çalışır. Dünyayı sevmeyen dünyaya tapınmaz. Diploma elde etmekle diplomayı put yapmak arasındaki farkı çözmek gerekiyor. Bir diploma düşmanlığının körü körüne yapılmasında da bir hayır yok. Müslümanlar topluca fakir olmalılar demiyoruz herhalde. Malı kazanmalılar, mal Müslümanı kazanmamalı diyoruz. Mal müminin onuru için olmalı. Müminin onurunu feda ettiği bir mal olmamalı müminin evinde diyoruz. Helal olmalı bu demek. Malın ana gaye olması başka şey. Gayemiz için, ahiret olan gayemiz için malın vesile olması başka bir şeydir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Burada bir hadisi şerifi arkadaşlar. Son dönemlerin esasen hiç unutulmaması gereken bir hadisi olarak gündeme getirmek istiyorum. Ben bu kürsüde, bu mikrofonun önünde telaffuz etmek istemiyorum. İstemiyordum. Ama kendimi mecbur hissediyorum. İhale uğruna Müslümanlar neler kaybettiler? Koltuk hırsı uğruna neler kaybettiler? Dün ağır ağır cihat lafları konuşanlar bugün nasıl o tükürdüklerini yaladılar? Merak edenler ve bunun faturasını İslam'ın nasıl ödediğini, gelecek nesillerin bu faturayı çok ağır bir şekilde nasıl ödeyeceğini ve bunların topluca ahirette hesabının nasıl sorulacağını anlamak bakımından bu hadisi şerif hepimizin zihninde canlı olmalı kardeşler. Tirmizi'nin 2376. hadisi şerifi, hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ka'b bin Malik, İbni Ka'b İbni Malik radıyallahu anh, Ensardan bir sahabi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Ka'b bin Malik naklediyor. Ondan da oğlu bize nakletmiş. Bu hadis-i şerif hepimizin bugün bir hoca efendinin gayet bilerek ve şuurlu bir şekilde söylüyorum. Bir hoca efendinin benim kitabımdan 5 tane alıp okursanız cennete gireceksiniz demesinin ne kökten kaynaklandığını, Müslümanların arasından çıkıp Müslümanların desteğiyle devlete ait bir makamı ele geçirip orada bir daha Müslümanlarla sıcak ilişki kurmakta bile gerek görmeyen bir insanın neden bu hastalığa düştüğünü, şeytanın hoca efendileri Müslümanların siyasetçilerini kendisine hizmet ettirmekte neler kazandığını bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bu hadis-i şerifi keşke Müslüman siyasetçiler her gün evden çıkarken bir kere okusalardı. Keşke hoca efendiler ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan metrelerce uzaklarda yaşadığı bir dönemde Kur'an okuyup para kazanmanın, Yasin okuyup para almanın, ölen bir Müslümanın evine gidip emri bin maruf yapıp onu Allah'a, çocuklarını ve ailesini Allah'a yaklaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmeleri gerektiği halde 5 tane 6 tane hoca toplanıp o Müslümanın evinde 3 kuruş 5 kuruşluk için Yasin-i Şerifler okumasının da bir de dini hizmet olduğunu zannetmesinin, şeytan tarafından nerelerde kullanıldığını bu hadisi şerifle defalarca oturup düşünmesi gerektiği halde maalesef din üzerinden, Müslüman şahsiyet ve onur üzerinden dünyalık elde etmenin bugün Müslüman ümmete kaça mal olduğunu düşüneceğimiz bir hadis-i şerif. Fitne ile nasıl hocanın da, siyasetçinin de, dernek başkanının da, vesairenin de, hepimizin Müslüman kimliğimizi kullandığımız, din üzerinden bir şey elde etmeye çalıştığımız zaman, Müslüman şahsiyetim, sakalım, sarığım, cübbem, şalvarım, kitabım, kalemim, defterim, Allah rızası için yayınladığım dergim üzerinden bir şey kazanmaya çalışırken nasıl yıprandığımı, İslam'ı da nasıl yıprattığımı ve bunun gelecek kuşaklara hangi faturayla ödetileceğini ve kıyamet günü Allahu Teala'nın Kudüs'ü işgal edenlerle huzurunda hesaplaşırken İslam'ın onurunu da işgal eden, adı ne olursa olsun, velev Müslüman olsun, ümmetin onurunu parayla, koltukla özdeş hale getirenlerin neyle hesaplaşacaklarını, kıyamet günü hangi hesabı vereceklerini düşünmeye sevk eden hadisi şerifi okuyorum arkadaşlar. مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا ف۪ي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِد۪ينِهِ. Bir benzetme yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benzetmesi şu: İki kurt aç ve bir sürüye saldırmışlar. İki aç kurt bir sürüye saldırmışlar. Sürüye verdikleri zarar kişinin mal ve makam hırsıyla dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Yani bir insan dinini kullanıp mal için, force için, şöhret için dinini kullanıp verdiği zarar, iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan daha fazladır. Net bir şekilde hadis-i şerif bunu söylüyor. Burada bu hadis-i şerifi şerh eden İbn-i Recep el-Hanbeli isimli bir zatın çok güzel bir risalesi var. Yani keşke o risaleyi şöyle oturup ders olarak okusak. Fakat tefekkür edilecek başlıklar açılabilir bu hadis-i şerif için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benzetmeleri sıradan atasözleri gibi alınamaz. İki aç kurt bir sürüye zarar veriyor. Bir de Müslüman mal ve şöhret yüzünden dinine zarar veriyor. Yani dinini sömürüp din üzerinden mal kazanmak istiyor. Din üzerinden işte koltuk dediğimiz şöhreti yakalamak istiyor mesela. İki zararı karşılaştırıyor Efendimiz. Kurtlarınki daha fazla değildir diyor. Burada belki çobanlık yapan insanların daha iyi anlayacakları bir benzetme yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kurt demiyor ama. İki kurt bir sürüye saldırmışlar. Bu şöyle bir gerçekmiş. Daha sonra hadis-i şerifi şerh eden alimlerden öğreniyoruz. Bir kurt koyunu bulduğunda yakalar, boğar, yer götürürmüş. İki kurt bir sürüye saldırdıklarında birer kuzu kapıp kaçmazlarmış. Ne yaparlarmış? Kurt kanunu. Diyor şair, kuzulara şah olsa hani. Kurt kanunu şuymuş: sürüye saldırdıklarında, boş bulduklarında sürüyü, sürünün köpeği, çobanı yoksa, koyunları sırayla boğarlarmış. Boğma yarışı yaparlarmış. Boğup bitirince sürüyü birer tane alıp giderlermiş. Önce kurtluğunu bir gösterirlermiş yani. Boğarak. Sürü tükenmeden rahat durmazmış kurt. Bu hadis-i şerifi benzetmesi üzerinden anladığımız zaman, Müslüman bir kere dinini sömürüp menfaat elde etmeye kalktığı zaman, bunu para veya koltuk hırsıyla yapmaya bir dadandı mı mümin, din kökten elinden gitmeden oturup yeter bu kadar sömürdüm dinimi demezmiş. Hadis-i şeriften anlaşılıyor. Dinini de kim kullanır? Dindar olan kullanır zaten. Dindar dine zarar verir. Hadis-i şerif, ya aslında şu manaya da gelirdi, bu manaya gelirdi diye evirip çevirmeye gerek yok. Müslüman dinini kullanıp sakalını, hocalığını, hacılığını kullanıp zarar vermeye başladığında bu yer yer Yahudinin zararından da ağırdır. Menkıbe kitaplarına ait bir olay bu. Nakledeceğim şimdi. Ayet değil, hadis değil. Sadece dersimizin ağırlığını hafifletmek için anlatıyorum. Ama menkıbe kitaplarımızda var. Bir adam İbrahim Aleyhisselam zamanında sapanla bir kuşu vurmuş, yaralamış. Kuş da gelip İbrahim Aleyhisselam'a şikayet etmiş. Filanca, şu İbrahim Aleyhisselam hayvanların lisanını anlıyordu. Şikayet etmiş. Beni filanca yaraladı demiş. Nereni yaraladı demiş. Ayağımı yaraladı demiş. İbrahim Aleyhisselam o adamı buldurtmuş. Getirmiş. Bunu niye yaraladın demiş. Sapan atabiliyor muyum baktım demiş. Niye hayvanı alıp kesip yemedin demiş. Böyle bir niyetim yoktu demiş. Zevk için bir hayvanı niye yaralıyorsun demiş. Bunun da ayağını kırın demiş İbrahim Aleyhisselam. Madem hayvanın ayağını kırdın. Kuş demiş ki kırmayın ayağını demiş. Sakalını kesin demiş. Niye sakalını kestiriyorsun demiş. Ya ben bunu çok takva bir adam zannettim o tipinden. Böyle bunu bir serseri görseydim kaçardım ben zaten. O bana atamazdı bunu demiş. Bu ayet değil, hadis değil. Böyle ders ortasında yorulunca anlatılacak bir fıkra gibi bir şey. Ama özü çok doğru. Nice anneler, babalar, sakallı, hacı efendi, alim adam, bir Müslümanın kızını istemeye gittiler. Serseri bir oğluna hacı efendi olarak kız istediler. Görüntüleri bir genç kızın geleceğini öldürdü. Oğlu ile gitseydi istemeye, kimse ona kız vermeyecekti zaten. Sakallı, dindar kimliğiyle kız istedi. Borç isterken o kimliğiyle istedi. Verirken canavar kimliğiyle ortaya çıktı ama. Borcu karşılığını verirken. Müslümanların önüne takva kimlikleriyle filan koltuğun sahibi olmak için çıktılar. O koltuğa oturunca Müslümanların desteğiyle gerçek kimlikleri bir daha görülmedi. Paraya düşkün kimlikleriyle, sekretere dayanamaz kimlikleriyle bu sefer ortaya çıktılar. Ama benim arkamda durun Müslüman kardeşlerim derken, Hazreti Ömer'e hayran kimlikleriyle ortaya çıkmışlardı. Evet, her insanda dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel her insanda bulunur. Ama savaşımız, cihadımız bizim, nefis cihadımız bu hastalıklara esir olmadan yaşama cihadıydı. Ama sıkıntı ne? Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da filan yerdeki küfrün taarruzunu, küfrün saldırılarını hep göz önünde cihat olarak görüp nefis cihadının, ruh terbiyesinin asıl bizi cennete götürecek gayretimiz olması gerektiğini düşünemeyince akıbet olarak karşımıza ne çıktı? Bu çıktı. Toplanıp filanca mümini başımıza getirelim dedik. Sonra o mümin Karun oldu. Zenginleşti. dün konuştuklarını bugün gereksiz hale getirdi. Dünyayı bir yığın enleminden boylamından

Kardeşlerim, muazzez müminler, kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki el imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı. Kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah

Allah'ın iradesiyle bir şeyi dileyebilir. Yani insan irade-i cüz'iyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüz'i oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu. Allah böyle yazdı. Bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimûne Allâhe bidînüküm. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerhul Mevakifi, makasede okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz
Onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. Dört ağabeyin de Çanakkale'de.

Kalede. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera el cem'an kal ashabu Musa inna lemudrakun. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var. Dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerinin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba alayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri
kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. Fe izâ câe eceluhum la yestâhirûne sa'aten ve la yestakdimûn. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, salahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir

Abideleri, onlar kadere de iman ediyorlar ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar, Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor. Ebabil geliyor. Kuşlar geliyor. Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var. Zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki: "Bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya, Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse, Şam'daki ehl-i sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim, Allah emrediyor." Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği Firavun olayı Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde anlatılır. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de bizim zamanımızın, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanının Firavun'undan belki 10 defa daha fazla Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u anlatılır. Allah'ın kitabı hikmetli olmayan hiçbir işe müsait değildir. Eğer Kur'an bir işi, bir olayı bir uslupta, bir tarzda anlatıyorsa o hikmete en uygun olan demektir. Firavun kıssası defalarca farklı olaylarla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa, sonra da Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine Allah şu kadar sevap vaat ediyorsa, bundan ne anlaşılır? Mümin bir ders kitabı olarak, bir öğüt kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğuna göre kendisine Allah ders olarak öğütlediği bu Kur'an'a farklı yerlerde, farklı açılardan yerleştirdiği Firavun üzerinden de ders veriyor demektir. Sadece bir peygambere, bir zalimin yaptığı işkenceler açısından Firavun olayını ele almak doğru değildir. Evet, Firavun deyince akla Musa aleyhisselam gelir, Harun aleyhisselam gelir. Bu doğrudur. Ancak Musa aleyhisselamla zalim Firavun'un buluştuğu yerlerde kıyamete kadar imanla küfrün buluştuğu her yer için örnekler vardır. Eğer Musa aleyhisselam ve ona iman edenleri Firavun'la karşılaşmaları, Haman'la, Karun'la karşılaşmaları Allah'ın onları imtihan etmek, kulluk sürecini yaşatmak için murat ettiği bir şeyse eğer, o zaman kulluk imtihanı içinde olduğunu bilen her mümin için Firavun'da, Karun'da, Haman'da, Ebu Cehil'de, her birinde, Nemrut'ta önemli dersler kıyamete kadar vardır. Şimdi Musa aleyhisselamla Firavun'un Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ayetlerden bir grup ayeti alacağız. Adeta Firavun'un Musa aleyhisselama karşı güttüğü politikayı özetleyen ayetler, Musa aleyhisselamın bir peygamber olarak nasıl Allah'a sığındığını gösteren ayetler ve Allah Teala'nın zalim, despot bir yöneticinin zulmüne karşı kulluk yapamadığını, gerekli imani tavırları ortaya koyamadığını söyleyen peygamberine
ne cevap verdiğini göreceğiz. Kıyamet gününe kadar ben Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim ve mümin olarak cennete girmek istiyorum diyen herkesin ölçülerinden bir ölçüyü Allah Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim bunu bir tarih olayı olarak, Firavun'un yaptığı zulümlerden bir zulüm olarak sadece tarih olsun diye bize anlatıyorsa bizimle ilgili değil. Ama Kur'an tarih kitabı değil. Namazda okunuyor, tefsiri okunuyor, meali okunuyor. Kur'an ibadet kitabı, ibret kitabı, amel kitabı. Allah Kur'an'a ne yerleştirdiyse o bizim içindir. Bu fani alemden Musa aleyhisselam da gitti, Firavun da gitti, Karun da gitti. Onlara Kur'an'ın inmesinin bir gereği yok. Kur'an yeni Karunlar türemesin diye inmiştir. Yeni Firavunlar olmasın diye inmiştir. Musa'nın aleyhisselam peşinden gidecekler yalnız ve çaresiz kalmasınlar diye inmiş bir kitaptır. Şimdi Musa aleyhisselamın nasıl bir işkence ortamıyla karşılaşıp çaresiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın karşılaştığı bu olayı

0: Allah-u Teala'nın nasıl anlattığını ve Musa Aleyhisselam'a çıkış yolunu nerede gösterdiğini görüyoruz. Beraber mealinden dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'dan gördüğü filan sahneden ibaret zannedenler. Kur'an-ı Kerim'i
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

secaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara

karışsın aminde. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Beytullah'ın misafirleri ya vardılar ya yoldalar. Bir kısmı da şimdi mikattalar. Zülhüleyfe'deler, Yelemlem'deler. Elbiselerini çıkarıyorlar. Tıpkı ölünce üzerimizden elbiseleri soyacakları gibi. Sonra gusül abdesti alacaklar. Ölünce dünyada kirlenen bedenlerimizi yıkadıkları gibi. Sonra ihramlarını giyecekler. Yıkananlara kefenleri sardıkları gibi. Ardından mescide varacaklar. İki rekat namaz kılacaklar. Ölünce musallaya koyunca arkanızdan dostlarınızın, kardeşlerinizin namaz kıldıkları gibi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Zülhüleyfe'de, Yelemlem'de, Cuhfe'de ihramlarını giyenler sanki Hazreti İsrafil sura üflemiş, onlar da kabirlerin

Aleyhisselam da Hacerül Esved'i bize anlatırken Allah'ın sağ eli mesabesinde buyuruyor. Yani tazim var, ihtiram var, onunla Kabe-i Muazzama etrafında tavafa başlıyorsunuz. Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved arası mültezem. Oraya gelecekler, alınlarını Kabe-i Muazzama'nın duvarına göğüsleriyle beraber yaslayıp orada gözyaşı dökecekler. Orası dualara icabet edilen yer. Orası Mekke'den tek başına hicret ederken küfre meydan okuyan fakat oraya geldiği zaman gözyaşlarını tutamayan Ömer'in ağladığı yer. Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasından gelip İbki ya Umar, İbki ha huna tuskabul abarat. Burada ağla Ömer, burada ağladıkça gözyaşlarıyla beraber günahlar dökülür dediği yerde neler yaptılarsa dünyada onları hatırlayacaklar. Onların affını, mağfiretini kainatın sahibinden isteyecekler. Döndükçe günahları hatırlarına gelecek. Çocukluklarını düşünecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi hatırlarına gelecek. Acaba Rabbim de beni buradan günahsız şehrime, yerime, yurduma alır götürür mü diye Kabe'nin kapısına gözleri ilişecek. Orada şu ayet onu teselli edecek. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknedu min rahmetillah. Günaha batanlar, kavrulanlar, savrulanlar, eğer buraya kadar geldiyseniz la taknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden, affından umudunuzu kesmeyin. Rükn-ü Yemani'ye gelecek. Orada da elini kaldıracak, istilam edecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri hatırına gelecek. Seb'ine melek, karşısında tam 70 melek, seb'ine meleken, onun Rabbena atina dualarına, kalu amin, amin, melekler dualarına amin diyecek. Kabe-i Muazzama etrafında tavaf edecek. Sonra oradan Safa Merve'ye gidecek. Hacer annemizin yürüdüğü yer. Kabe-i Muazzama'da bir oluşa, yeni bir dünyaya girmişti. Ölmeden ölümü yaşamış. Cenab-ı Hakk'ın bütün talimatlarına lebbeyk Allahümme dedi. Fakat şimdi içinde acılar var, umutsuzluklar var. Ya Rabbi, evime, yurduma dönünce senin talimatlarını uygulamak isteyecek. Nefsim karşıma dikilecek. Evim direnecek, sokak direnecek, çarşı direnecek, toplum direnecek. Bu asırda, bu zamanda bunlar olur mu diyecekler. Hacer annemizi hatırlayacak. Yalnız başına dağlar arasındaki o kadını, İsmail'in annesini hatırlayacak. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Hazreti İbrahim oraya bırakınca insan yok, su yok, ekmek yok. Yalnız başına Kum Dağı'ndaki çocukla bir kadın. İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından ağlarken, İbrahim, bizi buraya terk edip nereye gidiyorsun? Bizi buraya bırakmayı, bu halde yalnız başına ibka etmeyi sana Allah mı emretti deyince, gözü yaşlı Hazreti İbrahim Aleyhisselam geri dönüp evet deyince, izen la yudayyuna, madem ki Rabbim emretti şimdi gidebilirsin. İsmail'i de annesi Hacer'i de burada unutmayacak. Medeniyetin kurucu şahsiyetlerinden Hazreti Hacer'i, yalnız başına İsmail'le orada direnen o büyük kadını düşünecek. Peki ya Rabbi, ben o kadın kadar da mı olamayacak? Şimdi dönüyorum. Safa Merve arasında da hacerleşiyor. Evime, yerime, yurduma dönünce karşıma kimler çıkacaksa, işte ben Allah'ım, senin bütün talimatlarını uygulama sözü veren Hacer gibi buradayım diyecek. Oradan ayrılacaklar. Terviye günü Mina'ya çıkacaklar. Sonra Arafat'a gidecekler. Marifete erecekler. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı düşünecekler. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Ya Rabbi, eğer merhametine, eğer affına muhatap olamazsak ebediyen hüsrana mahkum oluruz diye ağlayan Hazreti Adem gibi orada gözyaşı dökecekler. Kainatın sahibinden aflarını, mağfiretlerini dileyecekler. Güneş batınca lebbeyki diye diye Müzdelife'ye doğru ilerleyecekler.
kainatın sahibinin beytine yeniden kavuşmanın, Kabe'ye dönmenin heyecanı var onların içerisinde. Mina'da bayram günü. Sabah şeytanı taşlayacaklar, sonra ziyafet sofrası kurulacak. Bayram günü oruç tutmak haram. Ara kanlıyla mağripli kurbanlarını kestikten sonra aynı sofraya oturacaklar. Allah'ın ziyafet sofrasına. O ziyafet sofrası onlara diyecek ki, eğer haccın mana ve mefhumunu idrak ettiyseniz, zorluklara lebbeyk dediyseniz, bütün bu belaların, musibetlerin arkasından sizi Allah'ın ziyafeti bekliyor. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da temizlendiler. Şimdi yeniden ziyaret tavafı için Beytullah'a dönüyorlar. Dönecekler, tavaf edecekler, farzı eda edecekler. Orada öyle bir aşk, öyle bir muhabbet onları kuşatacak ki, bir kadın Beytullah'a geliyor. Tavaf ederken diyor ki, hadihi diyarul mahbub ve aynel muhibbun. Bu sevgilinin yurdu, peki ya o zaman sevgililer nerede? Yani orada kendinden geçmeye girecekler. Muhammed bin Yasin diyor ki, Kabe-i Muazzama etrafında dönüyorum. Taştan yürekler, taştan duvarları dönüyorlar. Ama Allah'ın veli kulları Hakk'ı tavaf ediyorlar. Bir ara birisiyle karşılaştım. Dedim ki, sen neredensin? O da bana aynı soruyla mukabelede bulundu. 2 aylık mesafeden geliyorum dedim. Çok yakın dedi. 2 aylık bir yol. Sanki siz Kabe-i Muazzama'nın komşuları gibisiniz. Peki ya sen nereden geliyorsun? Tam 5 yıldır yollardayım. İşte bu hale geldim. 2 büklüm oldum. O zaman kendimden geçtim. Dedim ki, ya Rabbi, bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir iman? Beytullah'a gelebilmek için tam 5 yıldır bir Müslüman yollarda lebbeyk Allahümme lebbeyk diye yürüyor. Benim bu hayretime o da hayret etti. Şöyle bir şiir inşaat etti. Zur men hevite ve in şeddet bi keddar ve hale min dunihi hucbun ve estar la yemne'anneke bu'dun an ziyareti innel muhib limen yehvahu zevvar. Eğer seviyorsan sevgiliyi ziyaret edeceksin. Ne uzaklıklar, ne perdeler, ne dağlar sana engel olamayacaklar. Çünkü seven sevgili

oradan ayrılıp Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varacaklar. İmam Malik rahmetullahi aleyhin atına binmediği, madem ki bu topraklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam yaşadı, onun yaşadığı şehri atımın ayaklarına çiğnetecek kadar edepsiz olamam dediği Allah Resulü'nün şehrine gelecekler. Varsın birileri kitap yazsınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirilmekten rahatsız olan, sefih olanlar, ahmak olanlar, ejhel olanlar, Şia'ya ruhunu ve aklını kaptıran ahmak herifler, bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselam'a muhabbetinden rahatsız olsunlar. Onlar eser yazsınlar. Fakat Hüccac-ı Kiram onların yalanlarını ayaklar altına alıp dedeleri gibi, Osmanlı gibi, nasıl onlar rayları döşediler ama emrettiler ilgililere, görevlilere. Dedenin Sultan Hamid onlara talimat verdi, buyurdu ki Medine'ye yakın yerlere, o güzergaha rayların üzerine keçeler sereceksiniz. Ve sonra 8 kilometre kalan makinist motoru kapatacak. O hızla gidecekler. Allah Resulü motor sesinden ve demir sesinden rahatsız olmasın. O edeple Medine'ye girecekler. Biz geldik ya Resulallah diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdikleriyle, anlattıklarıyla, bildirdikleriyle, duyurduklarıyla Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum, onları, onların değerlerini yaşayacaklar ve hacı olarak gelecekler. Allah Resulü'nün öğrencileri olarak gelecekler. Üzerlerinde Arafat'ın, üzerlerinde Mina'nın, üzerlerinde Medine'nin kokusu, üzerlerinde Hazreti Muhammed'in kokusu olduğu halde dönecekler. Ve sonra sokaklara, çarşılara, bütün dünyaya Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın talimatını anlatacaklar. Kabe'ye girerken, Hacer-ül Esved'e gelirken ellerini Allah'ın eli üzerine koyuşlarını, Hacer gibi söz verişlerini hatırlarından hiç çıkarmayacaklar. Cenab-ı Hak o manayı kuşanmayı hepimize nasip eylesin. Onlar orada yaşayacaklar, birkaç gün sonra bize de dua edecekler. Rabbim bize de bütün bir alemi İslam'a da o ruhu, o manayı müdrik olmayı ihsan

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kurban Bayramı'nı idrak ettik, idrak ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi en sevdiklerimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edebildiysek, İsmail Aleyhisselam gibi canımızı Allah'a adayabildiysek, o iradeyi gösterebildiysek, bayramı bütün heyecanıyla, bütün şubeleriyle idrak ediyoruz demek. Kurban Bayramı ümmetin bayramıdır. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu. Huve hayrun mimma yecmaun. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, ihsanıyla seviniyoruz. Sokaklarımız, evlerimiz bayram yapıyorlar. Fakat bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bayramı İslam'la olur. Yeryüzü, şu ihtiyar dünya, günleri yeniden bayrama dönebilmesi için İslam'la kucaklaşması, İslam'la hemhal olması gerekir. İslam bütün insanlığın, kölenin, ezilenin, horlananın, evinde, ailesinde huzuru, saadeti kaybedenlerin, yani hasılı nefes alan herkesin bayram vesilesi, bayram kaynağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar kölenin, ezilenin, hakkı hukuku ayaklar altında çiğnenenlerin hatırını gündeme taşıyan, bunlardır, bunlar da insandır diyen birisi çıkmadı. Ne bir kilisede papaz, ne havrada bir haham çıkıp da yapmayın ey Romalılar, Bizanslılar. Bunlar da insan. Neden bunların bukaları, neden ellerinde, ayaklarında zincirler var? Bunların da yaşamaya hakkı var diye birisi onların hukukunu müdafaa etmedi. Romalılar gasp ederler, alırlar, insanların hürriyetlerini çalarlar, sonra onları tarlalarına götürürler. Sabahtan akşama kadar ellerinde, ayaklarında zincir, vur havur çalıştırırlar. Ellerinde kırbaçlar, hayvanlar gibi kırbaçlarlar, bundan zevk alırlar. Hamamlarında, mutfaklarında, sokaklarında çalıştırırlar. Kadın çalışır, erkek çalışır. Acıktıkları zaman yine ellerinde, yine ayaklarında zincir var. Önlerinde hayvan yalı gibi bir şey koyarlar, kırbaçla onu yedirirler. Sonra akşam olur, köle ya onlar. Onlar da insan, onların da dinlenmeye ihtiyacı var, hücrelere koyarlar. Bir hücrede en az 50 kişi kalır. Yine ellerinde, yine ayaklarında zincirler, vukalar var. Birisi çıkıp da kiliseden, havradan, Roma'nın kanun yapıcılarından, Yunan filozoflarından yapmayın bunlar da insandır diyen birisi yok. Ta yeryüzünün ufkunda, Hira Dağı'nda Hazreti Muhammed görünene kadar. Cebrail'in ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak deyişine kadar. Elem nehlukkum mimma immehin, yapmayın. Allah Azze ve Celle insanı bayağı sudan yaratan, sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Kölenin de, hür olanın da kaynağı aynı değil mi? O halde neden bunlara bu zulüm, neden bu cevru cefa? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sesi, Kur'an'ın ayetleri duyulana kadar onların hakkını müdafaa eden birisi gelmedi. Onun için diri diri toprağa gömülmeyi bekleyen kız çocuklarının, bukağa, zincire vurulan tarlalarda sabahtan akşama kadar emeği sömürülen insanların bayramıdır İslam. Yeryüzü yeniden Hazreti Muhammed'le bayram yapacak. Yeniden Kur'an-ı Hakim'le bayram yapacak. İlk defa Kur'an-ı Hakim'in ya eyyuhennas inna halaknakum min zekeri ve unsa ve ceallakum şu'uben ve kabaila li ta'arafu inna ekremekum indallahi etkakum. Biz sizi böyle farklı kabileler halinde, farklı ırklar, farklı renkler, farklı lisanlarla biri diğerini sömürsün diye değil, birbirinizi tanıyın diye yarattı. Kur'an-ı Hakim bu ayeti okuyana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَلْيُدْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمْ. Köleler, Allah'ın emanetinize verdiği kardeşleriniz, yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Eğer kurtulmak istiyorsanız köleleri azat edin. Cehennemin narından kurtulmak istiyorsanız
azat ettiğiniz her kölenin uzvuna mukabil Allah bir azanızı, bir uzvunuzu cehennemden azat edecek deyişine kadar bu köle alayım, kurtarayım, hürriyetine kavuşturayım yeryüzü en akil insanları hiçbirinin meclisine gelmedi. Ne Roma'nın ne Bizans'ın parlamentolarında köleler de insan, bunların hakkı var diye yeryüzünde kimse konuşmadı. Allah Resulü Aleyhisselam konuşana kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hürriyet var dedi, hak var dedi. Bizzat bunu dünyaya taşıdı. Ordu komutanı atayacak Zeyd bin Harise, önceden köle, Muhte'ye ordu gidiyor, komutan Zeyd bin Harise olsun. Atadığı komutanlar arasında Zeyd bin Harise de var. Ömrünün son günleri, Allah Resulü dünyadan ayrılacak aleyhissalatu vesselam. Yine bir ordu hazırlıyor, yine emri bil maruf, yine cihat var. Bu defa Zeyd bin Harise'nin, kölenin oğlu Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma, onu komutan

olarak atar. Ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Muhacir var, Ensar var. Fakat kölenin oğlu Ebu Bekir'in olduğu orduda komutanlık yapar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal edince ordu geriye döner. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Yine orduyu hazırlar, ordu yola çıkar. Ebu Bekir Efendimiz yaya yürür. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma komutan atın üzerinde haya eder. Ebu Bekir'e bakar. Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir yaya yürür. İslam kölenin oğlunu komutan olarak atın üzerine koyar. İnmek ister. Vallahi la terkebenne evle enzilenne. Ya sen de ata binersin ey Ebu Bekir ya da ben attan inerim deyince devlet başkanı Ebu Bekir kölenin oğlu yürüsün, devlet başkanı Ebu Bekir'in de ayakları yolda tozlansın. Vallahi la tenzil ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki sen inmeyecek, Ebu Bekir de ata binmeyecek. Madem Hazreti Muhammed kölenin oğlunu aleyhissalatu vesselam komutan olarak yaptı, artık bundan sonra insanların rengine, ırkına, soyuna değil imanına bakılacak dedi. Sen atın üzerinde yürüyecek, devlet başkanı Ebu Bekir'in yolda ayakları tozlanacak. Yeryüzünün en büyük inkılabını yapan Allah Resulü Aleyhisselam. Medine'deler kardeş yapıyorlar. Amcası Hamza'nın kardeşi Zeyd bin Harise. Kölelere insanlar adam diye bakmıyorlar. Hayvan muamelesi yapıyorlar. Halasının kızı Zeynep'i Zeyd bin Harise ile evlendiriyorlar. İnsan diyorlar, bunların da hakkı var. Eğer imanları varsa, takvaları varsa köleler hürlerin de önüne geçecek diyorlar. Hayatına tatbik ediyorlar. Sonra o damarı açıyorlar. Sadece Abdurrahman bin Avf 30 bin köle azat ediyor. İnsanlık hürriyeti kardeşlerim Allah Resulü ile tanıdı. O halde ey ihtiyar dünya, madem ki acılar, madem ki ızdıraplar, madem ki aç insanlar, madem ki hürriyetin rüyalarını görenler Hazreti Muhammed'le güldüler, o halde yeniden Kur'an'a dön, yeniden İslam'a dön, yeniden Hira'nın ufuklarına bak, yeniden Allah Resulü'nün ağzından İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak ayetlerini dinle. Hadi gel, seni Roma'nın, seni Washington'un, seni New York'un hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, Erkam'da Hazreti Muhammed'in sözleri kurtaracak. Gel Medine sokaklarında dolaşalım, Ebu Bekir'e gidelim, Ömer'e gidelim. Onlar bize fakirlerin de insan olduğunu anlasınlar. Kurban etlerinin etini eve, soyup da kemiklerini fukaraya göndermenin yanlış olduğunu gelin Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'in evine gidelim, Osman'a gidelim radıyallahu anhuma. Bize kardeşliğin, bize kurbanın, bize İslam'ın yeryüzünde neleri değiştirdiğini ve neleri değiştireceğini anlasınlar. Modern dünya bizi ondan uzaklaştırdı. Artık Erkam'ın evinde Allah Resulü'nü duyamıyoruz. Hira Dağı'na şöyle başımızı kaldırıp da Cebrail'in gelişini, o ayetleri okuyuşunu, o heyecanı hissedemiyoruz artık. Aramızda engeller, aramızda perdeler var. Yatak odalarımız, otel odalarımız. Otel odaları sağda solda masalar var. Onların üzerine gece kalkar. Belki bu yüksek adam, yüksek sınıfa, birinci sınıf insan acıkır susar diye oraya meyve tabaklarını koyarlar, meşrubatları, suları koyarlar. Ama arka sokaklarda, Suriye'de insanlar açlıktan inliyorlar. Bizim de karınlarımızın üzerinde ellerimiz var. Fakat çok yedik diye, hazım sorunu yaşıyoruz diye ağrı çekiyoruz, acı çekiyoruz. Neden yediklerimizi hazmedemiyoruz? Fakat Suriye'de bayram günü alimler fetva verdiler. Aç kaldınız ama teslim olmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını düşürmeyin. Aç kaldıysanız da, kardeşleriniz sizi görmeseler de, her ne kadar onlar namaz saflarında innemel mu'minune ihva, Müslümanlar sadece kardeştir ayetini okusalar da,
Onlar tokluktan acı çekerler, karınlarında, midelerinde ağrılar vardır. Siz açlıktan kanınız üzerinde eliniz var. Kedi etleri yiyin, köpek etleri yiyin ama Hazreti Muhammed'in sancağını teslim etmeyin. Biz de kardeşiz, biz de Müslümanız. Öyle bir dünyayı terbiye etmişti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sufileri, dervişleri, erenleri vardı onun. Bir avuç ekmekleri var ya da bir somon ekmekleri var. Yetmiyor ekmekler onlara diye. Işığı biri diğerine teklif ediyor. Fakat kardeşi açken lokmayı nasıl ağzına koyabilir? Sonra birisi çareyi kandili söndürmekte buluyor. Kandili kapatıyorlar, ekmeği bölüyorlar. Hepsinin önünde şu kadar ekmek var. Bir zaman sonra kandili açıyorlar ki hiçbiri ağzına bir lokma koymamış, kardeşleri aç diye. Şimdi bizim de dünyamız var. Arka sokaklarda inleyenler var. Otel odalarımız var, meyve tabakları var. Sofralarımız var. Kebaplarımız var, tatlılarımız var, ekşilerimiz var ama kardeşlerimiz açlıktan kedi ve köpek eti yiyorlar. Onun için ey ihtiyar dünya, seni ne Roma, seni ne New York, ne seni Paris kurtarabilir. Dön Erkam'ın eteklerinde Hazreti Muhammed'i dinle. Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'i yetiştiren, Ömer'i yetiştiren, Osman'ı yetiştiren radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed yeniden bize konuşsun. Bize söylesin ki cennete mi gitmek istiyorsunuz? Sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? O halde esir olanları, toplumsal köle olanları, Hama'da, Hımıs'ta, Arakan'da esir gibi, köle gibi yaşayanları, onları kurtarın, ekmeğinizi, suyunuzu onlarla paylaşın. İşte o zaman cennete giden sarp yokuşları aşacaksınız. İşte o zaman felemma eslema ve tellehu lil cebin. O zaman kurban bayram olacak. O zaman Hazreti İbrahim'i, İsmail'i anlayacak. İşte kurban bayram olunca İslam da yeryüzünün saadet vesilesi olacak. İslam yeniden ihtiyar dünyaya bayram getirecek.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimizin insanlar olarak bizi imtihan için yarattığını, bir, iki, imtihan yerimiz olarak da dünyayı takdir buyurduğunu biliyoruz. Dünyada imtihan için varız. İnsan imtihan için yaratıldı. Bunu 10 yaşındaki bir çocuktan 100 yaşındaki bir insana kadar bütün Müslümanlar bilir ve inanırlar. Dünyaya bir tiyatroda rol almak için gelmediğimizi, hayvanlar gibi yiyip içmek için gelmediğimizi bilmeyen, itiraf etmeyen yoktur. Bu büyük bir cahillik olur. Bunu hiçbir Müslüman üstüne almaz. Ancak Müslümanların yer yer dünya hayatının imtihanının nerelerde olduğunu algılama hatası ortaya çıkar. Şimdi bir şey tespit edeyim. İnşallah İfrat veya tefrit noktasına düşmüş olmam. Bizim gençlik yıllarımızda Siret-i Nebi okumak, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ve ashab-ı kiramın hayatını okumak adeta o zamanki ifadelerle İslamcı olmanın şartlarındandı. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Kandehlevi'nin Hayatus Sahabesi ekmek peynir gibi satılıyordu. 4 büyük cilt kitap olduğu halde. Onu okuma dersleri yapılıyordu. O dönemde ashab-ı kiramı konu alan filmler piyasaya çıkmıştı. Meşhur Çağrı filmi de bizim genç olduğumuz yıllarda Müslümanların temel sinema malzemelerinden birisi olmuştu. Eğrilikleri, doğrulukları iyiydi, kötüydü açısından söylemiyorum. Benim şahsi kanaatime göre ashab-ı kiramın hayatı ve özellikle Bilal-i Habeşi ve Habbab bin Eret gibi İşkence üzerinden adı meşhur olmuş sahabilerin hayatı, bu Çağrı filmi gibi sadece 23 yıl süren Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ait ve onun vefatıyla de anında kesilip biten Siret-i Nebi veya İslam tarihi şüphesiz çok müspet, bereketli işlere sebep olduğu gibi, olumsuz diye bugün yorumlanabilecek bir şeye de sebep oldu. Ashab-ı kiram örnek nesildir. Bunda tereddüt yok. Müslümanlığın en iyileridirler. Bunda da tereddüt yok. Peygamber şehadetiyle aleyhissalatü vesselam öyle zaten. Ama zannedildi ki Allah imtihan ederse Bilal gibi kırbaçlanarak sabredeceğin imtihanı yapar zannedildi. Uhud gibi hep zannedildi imtihanlar. Halbuki aynı sahabilerin o kırbaçlanan, sürgün edilen, hicrete esir edilen sahabilerin daha sonra Pers İmparatorluğu'nun sarayından gelen
altınlar ve mücevherlerle o imtihandan daha hafif olmayan bir imtihana tabi tutulduklarını, çoluk çocuklarıyla, aileleriyle, kocalarıyla, eşleriyle imtihana tabi tutulduklarını ne yazık ki Sîret-i Nebi'yi sadece Bilal'in Mekke'de kırbaçlanması, Übey ibn-i Halef mel'unun müminlere zulmetmesinden ibaret zanneden bir anlayışa etki etti. Şüphesiz ondan kaynaklandı demiyorum. Büyük bir iddia olur bu. Rabbimiz imtihan etmeyi murad ettiği için insanı yarattı. İmtihan yeri olarak da dünyayı seçti. Bunda tereddüt yok. Ama imtihan olarak sadece Bilal ve Habbab'ın yediği kırbaçları zannetmekte sıkıntı var. Bu nedenle Kudüs işgal altında olduğu halde, gençlerin iffet diye bir teminatları bulunmadığı halde, faiz ekmek peynir kadar mubah gibi hissedilmeye başlandığı bir zamanda, nasılsınız dendiğinde elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın diyen Müslümanlar, hep işkence altında, imtihan altında Bilal'i gördükleri için böyle diyorlar. Sabah namazına kalkmayan çocuğu bulunan bir Müslüman, elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın derken neyi kastediyor? Tuğla sökülür gibi aileler sökülüyor, yuvalar yıkılıyor, karı koca ayrılıyorlar. İffeti insanlığın tehlike altında, aile diye bir müesseseden söz etmek neredeyse mümkün değil. Elhamdülillah huzurumuz var, her şey yerli yerinde diye teselli bulabiliyoruz. Bunun için bugün dünya hayatında ashab-ı kiramın o kırbaçlı, işkenceli, açlık, hicretle özetlenen, savaşlarla özetlenen imtihanını, imtihanın bütünü zannetmek, Allah imtihan ederse böyle eder, Filistin'de de yapıyor zaten aynısını. Çok kötü Filistin'deki durum. Burada 3 tane 5 tane bali olmuş, namaz kılmayan çocuğun bulunduğu evde durum çok iyi elhamdülillah, şükürler olsun. Faiz normal maaşa dönmüş. Haram mı helal mi diye sormaya bile gerek kalmamış neredeyse. İşler çok iyi elhamdülillah. İyi iyi, işler iyi. Bu idrak olarak şu anda bulunduğumuz noktanın kör bir bakıştan veya ileriyi görmeyen bir bakıştan ortaya çıktığını göstermektedir. Burada biz düzeltmemiz gereken eğriyi şöyle özetleyebiliriz. Allah imtihan etmek için mi gönderdi? Evet. Niye göndersin ki başka? Ayetlerden biliyoruz, hadislerden biliyoruz. İki, imtihan için dünyayı mı seçti? Evet. Ben miyim imtihan muhatabı? Evet. Dünya mı imtihan olacağım yer? Evet. Ashab-ı kiram imtihan oldu da ben olmayacak mıyım? Olur mu öyle bir şey? Nasıl aynı cennete gireceğim ashab-ı kiramla aynı imtihana tabi olmazsam? Demek onlar oldu, ben de olacağım. Ben şu kadar yarım asırdır dünyadayım. Ne kırbaç yedim, ne doğru dürüst kurşun yedim. İmtihan dışı mı tutuldum acaba? Olur mu öyle bir şey? Hani benim imtihanım? Yanlışı düzeltiyoruz. İmtihan, Mekke sokaklarında, Übey ibn-i Halef'in kırbaçları altında, Allah birdir, cayman bu sözden demekten ibaret değildir. İmtihan kırbaç değildir. İmtihan hicret değildir. İmtihan Uhud'da parçalanmış yürek sahibi Hamza olmak değildir. Onlar imtihanın örneklerindendir.
İmtihan nedir? Hayatın kendisidir. Sen 50 sene nefes aldıysan bu dünyada, o nefesi nerede nasıl aldıysan imtihandı o zaten. Hayat imtihandı. O imtihanı kazanabilenler Bilal'le beraber inşallah cennette olacaklar. Bilal kırbaçlı bir imtihana tabi tutuldu. Mus'ab hicret imtihanına tabi tutuldu. Ebu Bekir iman etmeyen bir babayı, anneyi bırakıp Yesrib'e gitme imtihanına tutuldu. Biz ise camilerin köşesindeki bankalarla imtihan oluyoruz. Buluğ çağına gelmeden babasından önce konuşmaya başlayan ve babasına annesine söz bırakmayan çocuklarla imtihan oluyoruz biz. Biz malımızla, helal kazandığımız malımızla imtihan oluyoruz. Sahabe açlıkla imtihan olmuştu. Sahabenin aç kalması ne anlama geliyorsa, benim tokluğum da o anlama geliyor. O beni Allah niye aç bıraktı diye asi olsaydı cehenneme girecekti. Ben doyuran Allah'a hamd etmeyi beceremezsem cehenneme girerim. Çünkü imtihan Mekke sokaklarında kırbaçlanmaktan ibaret değildir. Nefes almaya başladığından itibaren karşına ne çıkarsa onunla imtihan olmaktır imtihan. Bu sebepledir ki biraz sonra göreceğiz inşallah. Rabbimiz fitne diye bir kelime kullanıyor. Fitne. Evlatlar, evladımız, malımız sizin fitnenizdir. Dikkat edin diyor. Bilal'in fitnesi de radıyallahu anh kırbaçtı. Mus'ab'ın fitnesi zengin anne ve babasıydı. Hamza'nın fitnesi mızraktı. Kulunu Allah muhakkak imtihan edecek. Bu imtihan sadece kırbaç, mızrak, açlık, hicretse, ben 50 senedir imtihana tabi tutulmadım. Acaba imtihana bile gerek yok, onun için mi salındım? Çünkü وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimlere, yani kafirlere bir sorgu yok, Allah buyuruyor. Sorgu yok. Serbest onlar. Niye serbest? Ne soracaksın ki? Niye sabah namazına kalkmadın mı diyecek? Faiz yedin diye soru mu soracak Allah? Hayatı yok ki soru sorulsun. Mümin sorguya tabi tutulacak. Ben yarım asırdır kırbaç yemedim. Evet, onun yerine internet dalgaları yiyorum. Medya yiyorum onun yerine. Bilal'e Allah yoktur, Muhammed peygamber değildir de diye kırbaç vuruluyordu. Beni haber bültenleriyle yok etmeye çalışıyor şeytan. Eğer Müslüman olarak biz Übey ibn Halef, Bilal'i kırbaçlayan adam ve müminin akidesini sarsmaya çalışan spiker arasında bağlantı kuramıyorsak, şu formülü anlayamadık. Ben imtihan için yaratıldım. İmtihan yerim dünya. Sahabe imtihan olduysa ben de imtihan olacağım. Yarım asırdır niye imtihanım gelmedi? Dosyam mı kayboldu savcılıkta acaba? Bir şey anlamamışım demek ki. Hala ben ne zaman imtihan olacağımı merak ediyorum. Halbuki her gün haber bülteni izliyorsun. Film izliyorsun. Camiye giderken bile Allah'ın haram ettiği şeyleri görmek zorunda kalıyorsun. 50 senedir alkollü bir mahallede yaşadığın halde bir kere Allah bu alkolü haram etmiştir diyemedin. Hala imtihan arıyorsun. Rakı şişesi kafana vurulmuş, sen hala Bilal kırbaç yedi biz rahatız, bugün Allah aratmasın diyorsun. Şişeyle vuruyorlar sana her gün. İmtihanı anlamak zorundayız.
Onun için bu dünyada ne olup bittiğini sadece Bilal radıyallahu anh'ın kırbacıyla ölçmeye çalışan bir şey anlamıyor bu hayattan. Filistin'deki darbeleri, işkenceleri, filan yerde müminlerin kurşunlar altında, bomba parçaları altında ölüp gitmesini Allah'ın imtihanı zanneden, sadece imtihan odur zanneden anlamıyor. Evinin içinde dinamitlerle, el bombalarıyla beraber yaşıyor, fark edemiyor bunu. İmtihan anlaşılması lazım. Önce meselemiz bu. Ben imtihan için varım. Yerim de dünya ve ben dünyadayım. Ne zaman start verilecek? 15 yaşından gün aldığın dakikadan beri start verilmiş durumdadır. Sadece kafirlerin saldırılarını imtihan zanneden yanılıyor. Kafirlerin saldırısı A'dır. Fakirlik B'dir. Aile içi sorunlar C'dir. Evlat D'dir. E de var. Nedir E? Kendi dininden, beraber namaz kıldığın insanlardan imanının içinin oyulma gayretleri. İnanmayın Allah'a, inanmayın Muhammed'e sözlerinin işe yaramadığını iblis gördü. Veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurmuştu? Siz müşrik olursunuz diye bir korkum yok artık demişti. Ama diğer fitnelerden söz etmişti. Yer yer bir medreseden kaynamış bir fitne, belki de bir caminin kürsüsünden kaynamış bir fitne, belki de bir ilim meclisinden kaynamış bir fitne, Rabbimin huzuruna çürümüş bir imanla gitme nedenim olacaksa, kırbacı yiyerek, işkence çekerek imanın zirvesine çıkan Bilal'le aynı cennete nasıl girerim ben? Hiç kimse herkes Yesrib'e çabuk diye bir mesaj beklemesin artık. Yesrib belki evimizdeki oturma odasından holün bir köşesine geçmek olacaktır. Kırbaç aramaya gerek yok. Ceplerimizdeki telefonlar, cihazlar ne kırbacı be, şimşek gibi patlıyor. Bu sebeple biz şu dünyanın nasıl döndüğünü anlamaya çalışan insanlarız, müminiz. Bu dünya imtihan için dönüyor. Bu imtihanı da Rabbim bana ve bütün insanlara yapacak. Yoksa dünyaya göndermesinin gereği yoktu. Üstelik ben kendi imtihanımı ve benim eksenimde başkalarının yaşayacağı imtihanı yaşıyorum. Yani ben hem kendi imtihanım için uğraşıyorum, hem çocuklarımın, eşimin, talebelerimin, arkadaşlarımın da imtihan nedeniyim. Onlar da benim, ben de onlar için. Bu bakış, Allah'tan korkan, takva ile yaşayan müminin bakışıdır. Aksi takdirde yaptığın ibadet bile fitne nedenin olur. İbadet bile kayma nedenin olabilir. Riyasından vesairesine kadar bir yön şüpheyle. Bu sebeple kardeşlerim, bu dünya imtihan yeri ise benim en yakın imtihanım, benim eksenime en yakın olan neyse odur. Ben en yoğun kimle uğraşıyorum? Parayla. Paradır benim imtihanım. Bilal en yoğun Ebu Cehil'e, Übey İbni Halef'e rakip olduğu için 100 yıllık, 500 yıllık şirklerine, putlarına imtihanı onlardı. Bizden bir önceki kuşaklar hilafeti kaldırıp onun yerine başka bir düzen kurmak isteyenlerin karşısına sarıklarıyla dikildiği için
bir sarık uğruna ipe götürüldüler. Şehit iskilipli oldular rahmetullahi aleyh. Şimdi sarıkla İstanbul sokaklarında dolaşana bir şey denmediği gibi, dua eder misiniz hoca efendi diye kadınlar önünü bile kesiyordur onların. Bir cenazeden çıkmıştık Fatih'ten. Takke ile duruyorduk orada. İki tane yarı açık yarı kapalı bayan önümüzü kestiler. Hatim bitirdiysen bana da dua etsene dedi. İyi dedik, gönderdik. Tipin sarıklıysa sakallıysa zaten herkes senden dua istiyor. Demek ki o dönemin imtihanı bugün imtihan değil demek ki. Bugün üstelik insanların duasını talep ettikleri biri de olabilirsin. Tekkelerin kapatıldığı ve şeyhlerin kurşunlandığı bir zamanda tekkende müritlerinle ibadet eden adam olmak başka. Çünkü o anda imtihan noktasındasın. Siyasetçilerin, şeyh efendilerin elini öpmeye geldiği zamanda tekkede şeyh olmak başka bir şey. Etrafındakilerin oyu için en üstten en aşağıya kadar siyasetçilerin pervane gibi senin etrafında döndüğü bir zamanda, o zaman şeyh olmanın ne değeri var ki? Herkes şeyh o zaman zaten. İmtihanı kavramak gerekiyor. Aksi takdirde kendi kendimize puan biçen gülünç bir sahnenin oyuncusu oluruz. Ne dedik? Benim imtihanım benim eksenimdeki en değerli şeyler üzerindendir. Para kazanan birisiysem para üzerinden. Siyaset yapıyorsam siyaset üzerinden. Çocuklarım, canlarım, yavrularım diye evlatlarıma sarılıyorsam başka yerde düşman aramana gerek yok. İmtihanın senin çocukların üzerinde. Eşin üzerinde. Hayatı neyin üzerinde çeviriyorsan imtihan orada olacaktır. Hayattan ne anlıyorsan sen, imtihandan da onu anlaman lazım. Ashab-ı kiramda da bunu görebiliriz. Ashab-ı kiram hayattan Resulullah'ın yanında durmayı aleyhissalatü vesselam anladılar. Ebu Cehil'in asırlardır sürdürdüğü şirk geleneğinin karşısında durmayı anladılar. Karşılarında Ebu Cehil'i buldular. Ebu Cehil'ler gidince Pers İmparatorluğu'nun kasalarının sahibi oldular. İmtihan para üzerinden oldu. Onun için Osman o parayı sağa sola çarçur etmediği için şehit edildi. Ali onun için şehit edildi. Hala ümmet o para yüzünden kıvranıp duruyor. Önce imtihanı anlamamız lazım. Şimdi bu girişten sonra arkadaşlar, Enfal suresinin 28. ayetini beraber düşünelim. Enfal suresinin 28. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'lemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Bu ayete anlam olarak yaklaşmadan önce zihinlerimizde bir tasavvur yapalım arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Üç kız çocuğu büyüten anneye babaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat etmişti. Ölen insanın defterleri kapanıyor, salih bir çocuğu olanın ecri devam ediyor demişti. Biz bütün gelenekleri, taamülleri yok sayıp bir çocuk doğuran kadını mücahide kadın diye ilan ettik. Çocuk deyince her şey duruyor. Aman Allah'ım bir çocuk büyütüyor diyoruz. Sanki Kudüs'ü fethetmiş kabul ediyoruz. Şimdi Enfal suresinin 28. ayetinde bu zihin çağrışmasından sonra ayeti deyin. Ve'lemû, biliniz. Bilin. İki nokta üst üste. Ennemâ emvâlukum, mallarınız. Ve evlâdukum, ve çocuklarınız. Fitnetun. Fitnedir. Fitnedir.
وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ. Büyük ödül Allah'ın yanındadır. Bil diye Allah kime hitap ediyor? وَعْلَمُوا. Bilin, bilin. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse, Kur'an kitabımdır kim diyorsa, Enfal suresi karşısına çıktığında ve'lemû, biliniz diye Allah ona emretti. Ne bilelim ya Rabbi? Ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Büyük ecir, ödül Allah'ın yanındadır.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Fitne, Türkçe bir kelimede diyoruz ya, fitne çıkarma ya. Ne demek fitne? Karışıklık, karmaşıklık, kör düğüm, ucu başı birbirine karışmış şey. Ne diyoruz? Osman İbni Affan bir fitnenin içinde öldürüldü diyoruz. Münafıklar Medine'de fitne çıkardılar diyoruz. Fitne karışıklık, karmaşıklık, kör düğümlük demek.

çocuklarına cennet vaat ediyor peygamberi. Öyle olduğuna göre çocuğun oldu diye cehenneme gireceksin diye bir şey yok. Ama çocuk fitnedir. Yani kör düğümdür. Çocuk kör düğümdür. Mal Ebu Bekir yaptı. Abdurrahman İbni Avf'ı cennette Allah'ın sevgili kullarından biri yaptı yaşarken henüz. Malını Allah'a verdiği için. Mal fitnedir diyor Allah-u Teala. Evet, fitnedir. Mala biz Osman'ı kurban ettik. Ali'yi, Allah'ın arslanı, mal sevdası uğruna öldürüldü. Esasen. Mal ve evlat fitnedir. Yani imtihan konusudur. Fitne ne demek? İmtihan konusu demek. Sisli hava demek. Fırtına demek. Bazı çatılar uçar, bir kısmına da bir şey olmaz demektir. Bu fitneyi becerebilenler için Allah'ın katında büyük bir ödül vardır. Evlat barajını geçebilenler, mal barajını geçebilenler, وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ, büyük ödül onlar için Allah katındadır. Burada kardeşlerim, dedik ki, bir, Allah bizi imtihan için yarattı. İki, Allah imtihan yeri olarak dünyayı seçti. Üç, ashab-ı kiram bir çeşit imtihan oldular. Zamanlarının gerektirdiği imtihandı o. Bütün insanlar, müminler kıyamete kadar zamanlarının gerektirdiği bir imtihana uğrayacaklardır. 4. 5. Benim onun, ashab-ı kiramın, kıyamete kadar gelecek herhangi bir müminin imtihanı ekseninde ne döndürüyorsa onun üzerindendir. Çocuğuna tapınır gibi, çocuk gibi değil, tapınır gibi bağlanan fitne olarak içinden çıkamayacağı kaosa takılıyor demektir. Eşini ilahlaştıran, ondan bir dakika ayrılmaya tahammül edemeyen Filistin'e imtihan görmeye gitmesi gerekmez. İmtihanının içinde o zaten. İşin garibi de fark etmediği bir imtihanla iç içe yaşıyor. Her mümin imtihanını ekseninde durduğu veya onun ekseninde dolaşan şeylerde aramalıdır. En başta girişte dedim ki, ashab-ı kiramın kırbaçlanmasını imtihan çeşitlerinin teki zannedenler yanılıyorlar. Vay, ne çekti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, ne çekti be? Sen, yok canım biz rahatız elhamdülillah. Tabii gözünü kapattın mı henüz sabah olmamış oluyor. O zaman sadece Bilaller çekti radıyallahu anhum. Gerisi de imtihansız cennete gidecek, öyle mi diyeceğiz? Bu nedenle kardeşlerim, gözümüzün açılması lazım. Dünyanın nasıl döndüğünü anlamak için dünya neresidir bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Rabbimiz bizi nerelerde sınayacak bunu bilmemiz gerekiyor. Burada Tevbe suresinin 24. ayetinde hem ashab-ı kirama hem bize Allah-u Teala ipucu vermektedir. Tevbe suresinin 24. ayetinde. Fitne açısından, yani kulun imtihan olması, Rabbinin huzuruna imtihanı kaybetmiş biri olarak gitmesi veyahut da imtihan kazanan bir mümin olarak gitmesi açısından bakıldığında
Tevbe suresinin

0: 24. ayeti böyle bir sohbette dinlenip geçiştirilmek için değil. Her şeyden önce arkadaşlarıyla bir yurtta kalan öğrenci bir gün oturum yapıp şu ayeti bir bakalım arkadaşlar demeli. 2. Evlenen birisi evlilikten önce hani görüşme yapılıyor ya, kaç çocuğumuz olacak? İşte çalışacaksın mı çalışmayacaksın mı, böyle çok ciddi yatırım yapılıyor. Bir de bu ayeti eşler önüne koyup Tevbe'nin 24. ayetine göre nasıl bir düzen kuracağız? Şirket kuran arkadaşlar Hristiyanla ve Yahudi ile kuruyorsa bu ayete gerek yok. 3 Müslüman bir araya gelip şirket kuruyorlarsa şirket tüzüğünün kenarına Tevbe suresinin 24. ayetine göre diye de bir paragraf açmaları, bir bent koymaları gerekiyor. Bugün bu ayetli biz Tevbe suresinin 24. ayetini Bilal'in yüzünden anlayamıyoruz. Bunca bu lanet başımıza nereden yağıyor? Filanca şer güç niye hep başımıza bela oluyor diyoruz. 24. ayeti Tevbe suresinin "Feterabbasu hatta yetiyallah" diye başlıyor. Allah tehdit etmişti zaten. Siz oturun bekleyin azabımı demişti. Tevbe suresinin 24. ayeti bugün bizim dünya odakları ekseninde takılıp kalma yerine kendi ciğerlerimizdeki solunum sistemimizi test etmemiz gereken bir ayettir. Çok temiz bir ormanda bir bahar günü ciğerleri çürümüş birisi hangi havayı soluyabilir ki? Oksijen çadırına da girse onun soluyacak ciğeri yok. Ormanda da öyle, şehirde de öyle. Mümin, Rabbinin kitabını hayat rehberi, çalışma kılavuzu olarak gördüğü zaman başka bir Müslümanlık yaşar, müminlik yaşar. Bilal-i Habeşi kırbaçlandı. Ah ne çektiler, vah ne çektiler. Elhamdülillah Allah bugünümüzü aratmasın diyen de başka bir hayat yaşar. Şimdi kardeşlerim bu ayeti celileyi kendi kendimize taahhüt edelim. Bu ayeti evimizde, medresemizde hafızlar, hafız olmayanlar, bayanlar, erkekler hepimiz bu ayeti celileyi Allahu Teala'nın özel emri, çalışma kılavuzumuz gibi birkaç kere inceleyelim. Bunun için Arapça bilmek, hafız olmak, müfessir olmak gerekmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana abaukum ve abnaukum ve ihvanukum ve azvacukum ve aşiretukum واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: De ki sözü Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söyleniyor şüphesiz. De ki ey peygamber demek bu. Eğer babalarınız âbâukum ve ebnâukum çocuklarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz ve aşiretukum kabileniz akrabalarınız yani kabileniz وَاَمْوَالُنِ اِقْتَرَفْتُمُوهَا kazandığınız paralarınız وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا kıt gitmesinden, bozulmasından korktuğunuz ticaretiniz وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا evleriniz, beğendiğiniz evleriniz. 8 şey sayalım. Babalar, çocuklar, kardeşler, eşler, kabile, yani akrabalar, kazanılan mallar, ticaret ve ev, konut. konut. Bu 8 şey test edildiğinde اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ sizin için Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sempatikse eğer فَتَرَبَّصُوا siz oturun bekleyin حَتَّى اَيْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ ta ki Allah'ın sizin hakkınızdaki kararı gelsin وَاللّٰهُ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah fasıklara yol göstermez. Herhangi bir mantık zorlamasına gerek yok. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerindendir. Mekke'nin fethinden sonra gelmiş. Dolayısıyla sanki bugün taze gibi, taptaze duruyor. Ve neshedildi, anlamı şudur diye söylenecek hiçbir şey de yok. Çok net. Dün Mekke fethedildikten sonra Müslüman olanlar, bugün mümin olarak yaşayanlar, yarın iman davasına sahip olduğunu söyleyenler, elbette sabah namazında mesuller, zekattan mesuller, setre avretten mesuller, elbette hacca gidecekler, elbette Kur'an kitabımız diyecekler. Ama bu ayet, namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, iman etmezseniz demiyor. Babalarınız ve analarınız diye sayıyor 8 madde. Bunlarla Allah, peygamber ve cihat, 3 kavram. Allah, peygamber ve cihat. Bu 3 kavramla, bu 8 kavram karşılaştığında sizin tercihiniz nereden yana oluyor? Eğer Allah, peygamber ve cihat kelimeleri birinci tercih nedeni olmuyor da, diğer 8 kavram veya onlardan biri tercih nedeni oluyorsa feterabbesu, siz oturup bekleyeceksiniz. Neyi? Sizin hakkınızda Allah'ın vereceği kararı. Çünkü fasıklarsınız. Namaz, oruç, zekat, hac, tesbih, Kur'an, kurban kesmek, zaten bunlar konuşmaya gerek olmuyor. Herkesin gördüğü şeyler. Ama Allah namaz kılıp kılmamakla, cumaya gidip gitmemekle, Ramazan'da oruç tutup tutmamakla değil, imanın hücrelerinin test edilmesiyle imtihan ediyormuş kullarını. Demek ki bu 8 madde bütün müminlerin kıyamete kadar fitnesidir. Baba, evlat, babayı anne de dahil tabi, evlat, kardeşler, eşler, ticaret ve konut, konut sorunu. Bunlar Rabbimizin imanımızı test ettiği fasıklık çizgisi üzerinden gidilip gidilmediğini imtihan ettiği test konuları. Bu nedenle kardeşlerim, eğer bu Tevbe suresinin 24. ayetini bu mantıkla müminler kürsülerden dinlemiyorsa, bundan 50 sene sonra bile adam hem hacca gitti hem de hala banka kartını atmıyor ya. Bu hacı adama bak yalan söylüyor sözünü duyacaklardır. Niye? Hacca gidip gitmemeyi zaten Allah test etmiyordu ki. وَاَمْوَالُنْ اِقْتَرَفْتُمُوهَا kazandığınız paralar diye bir test maddesi vardı. Bu 8 madde kim olduğumuzu gösteriyor. Bunun için camide beraber namaz kıldığımız halde yer yer öbür müminin kuyusunu kazacak iş yapanlar, ya ne oluyor diye koğuşturulduklarında,
0: bu ayetteki aşiret kelimesine takılıp kalıyorlar. Namaz kılıyor ama kabilesinden fedakarlık yapamıyor. Irkını çiğneyemiyor. Yöresel menfaatlere takılıp kalıyor. Sadece onun vilayetinin futbol takımından değil diye mümin kardeşiyle ticaret yapmıyor. Renk sevgisini bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan rengi severdi diyecek yerde bizim yörenin takımının rengidir bunlar diyebiliyor. Bu gavurluk değil şüphesiz. Ama ince ayar üzerinden bir test bu. Mümin kalitesine, müminin heyecanına ters şeyler bunlar. Tekrar toparlamam gerekiyor. İmtihan dünyasındayız ve imtihan biz olacağız. Herkes imtihan olacak. Bilal'in kırbaçlandığına takılıp kalma. Şiba Vadisi'nde 3 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram aç kaldılar, takılıp kalma. Takılıp kalman gereken bu 8 maddedir. Eşin yüzünden cehennemlik olur musun? Maazallah. Olabilir. Malın, çocukların, ana baban, ev, konut sorunu, faizi neredeyse baldan tatlı hale getirmek için kullandığı tuzak şeytanın, konut. İşte Tevbe suresinin 24. ayetinde Filistin'deki Müslümanın işkencesini küfrün tek işkencesi zannedip kalmanın ne kadar yanlış olduğunu gösteren incelik. Kaldı ki Filistin'deki müminin de konut sorunu var. O da kabilesini aşıp öbür Filistinli ile anlaşamıyor. Herkes için çünkü imtihan var. Ama herkes cihat deyince Bilal'in işkencesini, Mus'ab'ın şehadetini, Hamza'nın şehadetini görüyor radıyallahu anhum. Halbuki ayet analar, babalar, çocuklar, eşler, aşiret, mal, ticaret, konut bunların hepsini Allah, peygamber ve cihat kelimesinin karşı tarafına oturtmuştu. Bunlar suç değil. Bir insanın annesinin babasının olması haram değil herhalde. Nasıl olacak zaten? Bir insanın malının olması haram değil, günah değil, cehennemlik olmak nedeni değil. Ama fitne. Fitne bunlar. Yani bunlar üzerinden Allah seni görmek isteyecek. Bunun için alim bir adam ama filan günahı işliyor olabilir mi? Olur tabii, niye olmasın? Neden? Çünkü ilim kurtuluşun simgesi değil ki. Onun da çocukları var. Daha emekli olmadan tayini çıkar diye risk alıp çocuklarının filan şekilde olmasında itirazı olmayan bir baba olarak yaşıyor. Çocuk geleceği korkusu. 8 maddeden birisi. Çocuk fitne oldu işte. Yüzlerce, binlerce alternatif örnek çıkarabiliriz bundan ama bizim gayemiz dertlerin tadadı değildir. Gayemiz ders çıkarmaktır. Şu dünyanın dönüşünün üzerinde döndüğü yörüngenin bize nasıl yansıdığını, bizim için ne anlama geldiğini tespit etmektir. Fatır suresinin 5. ayeti var. Bu Enfal suresinin 28. ayetinde en can alıcı noktadan evlattan ve maldan Allah bir fitne riski taşıdığımızı, buna dikkat etmemiz gerektiğini tembih buyurmuştu.
1: Tevbe suresinin 24. ayetinde bu kalem açıldı biraz daha. 8 maddeye çıktı. O 8 maddeden de belki 800 tane daha ayrıntı çıkabilir. Fatır suresi 5. ayetinde Rabbimiz bu anne baba aşiret diye saydığımız şeylerin hepsini bir kavram içinde topluyor. Dünya hayatı diyor. Dünya hayatı. Ya eyyuhannas, ey insanlar, inne va'dallahi hakkun, Allah'ın sözü gerçektir. Fela teğurrennekumul hayatü dünya, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Allah'a karşı hiçbir tuzağa sakın düşmeyin. Önce madde madde saydığı şeyleri, evlat, çocuk, eş, aşiret, burada hepsini bir paketin içine koydu Allah, dünya hayatı dedi. Sakın dünya hayatına aldanmayın. Allah'a karşı sizi kimse aldatmasın. Çünkü Allah'ın sözü haktır. Buradan ne sonuca geldik? Fatır suresinin 5. ayetinden hangi sonuca geldik? Dünyanın kendisi zaten bir tuzaktır. Çünkü Allah-u Teala فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا buyuruyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyanın kendisi bir tuzaktır. Hiledir. Burada çok açık bir şekilde, her zaman tekit ettiğim gibi, Arapça bilmeye gerek yok. Bu ifadeden, dünya sizi aldatmasın sözünden, dünyanın aldatma imkanı olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki Rabbimiz dünyayı aldatacak bir şekilde yaratmış. Niye peki aldatacak bir şekilde yaratmıyor? İmtihan edecek. Kim aldanarak geldi, kim aldanmadan geldi, onu görecek Allah. Bu yüzden de hem dünyayı böyle yarattı, hem de aldanmadan yaşayacak kabiliyet de verdi Allah. İdrak verdi. Dünyaya tenezzül etmeyen dostlarının örneğini gösterdi bize Allah. Sağ ayaklarıyla değil, sol ayaklarıyla adeta dünyayı tekmeleyen insanlar oldu. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın sözünü sık sık tekrar ediyoruz. Ne diyor dünyaya hitap edip? Ey dünya, seni 3 talakla boşadım, uzak dur benden diyor. Ya hiç boşuna etrafımda dönme. Ali'yi görmüyor musun sen? Onun da önünde dünya cazibeleriyle durdu. Müslim'in, İmam Müslim'in 2742. hadisi şerifi arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün ümmetine hiçbir zaman unutmayacakları çok önemli bir nasihatini ihtiva ediyor. Mümin insan namaz kılmayı, oruç tutmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi, dünyanın ne olduğunu ve dünya tuzağına takılmamanın nasıl mümkün olacağını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenecek. Bu hadisi şerifi bugün burada dinleyeceğiz. Korkarım kıyamet günü pek çok Müslüman bu hadisi şurada burada Peygamber aleyhisselam'dan duyduğu halde içeriğini hayat sistemi gibi göremediği için perişan bir vaziyette Rabbin huzuruna çıkacak. Ama bu hadis de belge olarak onun karşısına konacak. Müslim'in 2742. hadisi şerifi. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünya
0: tatlıdır, yeşildir. Dünya tatlıdır, yeşildir. Allah dünyayı sizin önünüze koyacak ve ne yaptığınıza bakacak. Dünyaya dikkat edin, kadınlara dikkat edin. Dünyaya dikkat edin, kadınlara dikkat edin. Neden? Çünkü er-ricalu kavvamuna alennisa, evin sorumlusu erkektir. Kadın helak olursa sen hem kendin için hem senin himayende helak olan bir kadın için hesap vereceksin. Erkek sen çift sorumlusun. Kadın sen kendinden sorumlusun. Bu hadis-i şerif çok net bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i karşımıza çıkarıyor. Ne buyuruyor? Dünya tatlıdır, yeşildir. İnsan için caziptir dünya. Cazip olan dünya, kafirlerin hakkı olduğundan, zaten Müslümandan uzak diye, bizden ayrı olmayacak ki, bunu Allah sizin önünüze koyacak buyuruyor. Size emanet edecek dünyayı. Sonra da bakacak, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Dünya varken elinizde ne yaptığınıza bakacak Allah. Yokken cihat, zühd, edebiyatı yapmak kolay. Okulda talebeyken, medresede okurken cihattan, edebiyattan, infaktan kolay konuşulur. Dünya bir koltukla senin olduğu zaman, cebindeki parayla senin olduğu zaman, İmzan çuvalla para yaptığı zaman seni görecek Allah asas. Şimdi konuş bakalım. Bunun için mümin insan dünyayı her an karşısına gelecek bir fitne olarak görür. Avucunun içine alacak ama secde etmeyecek ona. Dünyayı dizinin dibine, ayaklarının altına kapandıracak. Malı ise mal. Siyasi güçse siyasi güç. Şöhretse şöhret. Bilinmez bir adamken ki tavrın, şöhret olduğun zamanki tavrına göre neden farklı? Soracak Allah. Burada kardeşlerim, geldiğimiz nokta nedir? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. İmtihan için burada varız. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve ashabı imtihan oldular. Ashabı bir çeşit kazandı veya Rablerinin huzurunda hesabını verecekleri yanlışlar yaptı. Biz, bizim zamanımızın imtihanları, bizim zamanımızın sorularıyla karşı karşıyayız. Biz bizim fitnemizle karşı karşıyayız. Bizim fitnemiz bugün belki internettir, medyadır, şöhrettir, paradır, forstur. Adını bilemiyorum. Herkes için değişik. Ama bunları Allah Azze ve Celle farklı farklı veya renkli renkli üsluplarla anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de 25 ayet yaklaşık olarak böyle seri bir şekilde sayayım dedim. 25 ayette Allah-u Teala dikkat edin, dünyaya dikkat edin diye ikaz ediyor. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâtid dünya. Dünya hayatının dekorlarıdır bunlar, mal ve çocuklar buyuruyor. Eşler birbirlerinin fitnesidirler buyuruyor. Yani mesele şu kardeşler, Allah-u Teala gidin ya Kabe'min dibinde tavaf edip gelirsiniz diye göndermedi bizi. Allah-u Teala'nın kaç, yüzde kaç kulu Kabe'yi görüp gidecek ki ahirete? Yakın yıllara kadar İslam nüfusunun binde biri bile Kabe'yi görmeden gidiyordu ahirete. Binde bir bile hac ve umre yapan insan yoktu neredeyse.
1: mesele Kabe'yi görüp

Burada Allah-u Teala'nın beytinin etrafında tavaf etmek meselesi değil ki. Mesele kul olup Rabbine gitmek meselesidir. Bu kulluk herkes için farklıdır. Bu nedir? Sen bu dünyada hangi eksende bulunuyorsun? Hangi nimetlerle berabersin? Seni Allah öyle imtihan edecek demektir. Bu imtihana hepimiz hazır olmak zorundayız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir bayram sabahında Allah'ın beytindeyiz. Müslümanlar camilere çocuklarıyla beraber koştular. Bu sabah cami yılın en genç halini yaşıyor. Çünkü camiye ilk defa gelenler var. Camilerin bu sabah yüzü gülüyor. Yılın hiçbir gününde olmadığından daha mutlular, daha mesurlar. Çünkü yeni kardeşlerimizle ilk defa bu sabah tanıştılar. Bu sabah şarktan garba kadar alem-i İslam'ı bir sürur kuşattı. Güneşin doğduğu noktalardan battığı yere kadar kardeşlerimiz çocuklarını ellerine aldılar, yanlarına aldılar. Tekbir getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gittiler. Onların bir kısmı şimdi camiden eve döndüler, kurbanlarını kestiler. Belki daha uzak tarafta olanlar, Çin'de olanlar, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da olanlar kurbanlarını da kestiler. Onlar şimdi sılaya başladılar. Babalarını, ailelerini, yakın akrabalarını, dostlarını ziyaret ediyorlar. Bayramı bütün şubeleriyle, bayramı bütün heyecanıyla şimdi onlar idrak ediyorlar. Biraz sonra daha batı tarafında olanlar, onlar da tekbirlerle çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkacaklar. Onlar da sokakta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gidecekler, camiye doğru yürüyecekler. Bugün bayram. Nasıl 30 gün Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz? Sonunda Cenab-ı Hak bize Ramazan bayramını ihsan ediyor. 7 gün namaz kılıyorsunuz. Kardeşlerimiz Allahu Ekber diyor, camiye koşuyorsunuz. 7 günün sonunda cuma günleri toplanıyorsunuz, cuma bayramını idrak ediyorsunuz. Dün Arafat'tı. Kardeşlerimiz Müslümanlar, kimi Mağrip'ten, kimi Buhara'dan Arafat'ta toplandılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfeye durduğu yerde, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi günahlarımı affeyle, mağfiret eyle, kâlâ rabbena zalemnâ" diye yalvardığı yerde ellerini kaldırdılar. Ümmetin affı, mağfireti, selameti için yalvardılar. Ve sonrasında Allah bu ümmete bugün bayramı ihsan etti. Dünkü Arafat'ın, Arafat'taki yakarışların, yalvarışların ihsanıdır bugün alem-i İslam'da. Bir şafak olarak üzerimize doğan bayram dünün hediyesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in ihsanıdır. Hazreti Adem'den bu tarafa insanlık alemi

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyorum. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman

Anda hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü.

uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum, seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Eles meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.